Vakt cesi, kör bir ayı. Her trafik, acaba da sine. Bekrari ka hesa alım.